Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş.

O güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde

0: Radyo Çağdaş.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

0: gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: Biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: Sevgiyle dostum buluştu.

0: Spor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Herkese selamlar, iz bırakanlar başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız. Bernal'le iz bırakanlar programında. Selamlar Çağdaş ailesi, selamlar. Bugün pazartesi, haftanın ilk adımı. Hani böyle insan içinde hadi başlayalım diyen bir güç olur ya. Hem de yoruldum daha yeni diyen de bir ses var tabii. İşte biz bu iki sesi de duyup ikisini de yormadan yan yana yürüteceğiz nasip olursa. Ben Deniz Berna Uytun Önk, bu mikrofonun başında. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bugün burada sadece müzik çalmayacağız. Bakın, duyguyu toparlayacağız, ders çıkartacağız. Böyle içimizde kalan bir cümleyi türküyle tamamlayacağız. Hep diyorum ya, çünkü türkü dediğimiz şey halkın hafızası, halkın dili, halkın sessiz kalmış itirafıdır. Bazen bir turna olur, bazen bir gurbet, bazen bir sitem ve çoğu zaman da hani hep bunu söylemekten de gocunmuyorum. Hani çoğu zaman da sözü kimin yazdığı bile bilinmiyor ya anonim türkülerde. Çünkü türkü bir kişinin değil, bir toplumun içinden süzülüyor. İşte türkülerin gücü tam da burada hissettiğimizi basitleştirmiyor, kolay da yapmıyor. Ama içimizde temizliyor. Hani bir aşık sazını alıp söze geldiğinde sadece bir türkü okumuyor bakın. Hikaye anlatıyor, toplumun derdini taşıyor. Bazen de hani güldürerek dokunuyor. Hani bu gelenek bakın UNESCO tarafından da yaşayan kültür olarak da kayıt altına alınmış bir mirastır. Efendim, Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bir kültür hattıdır. Bir yanda gazetemiz var. Şehirde ne oluyorsa, hayatta ne değişiyorsa, kültür sanat nerede nefes alıyorsa oradan haberleri taşıyor. Tabii günün gündemini kuru kuruya değil de insanın emeğiyle, hikayesiyle konuşturuyor. Tabii diğer tarafta Çağdaş Sanat Akademimiz var. Böyle yeteneğin heves olarak kalmadığı bir yer. Eğitimin, disiplinin, sahnenin, üretmenin kapısı. Bugün bir çocuk ilk notasını burada bulur, ilk genç sahnesini burada görür. Bir yetişkin ben de yapabilirim cesaretini buradan alır efendim. Biz burada yayında ne kadar da ses olursak olalım, orada o kadar da emek var. Yani bu yayın güne hem bir sound program değil, bir ekosistem gibi de düşünebiliriz. Ve en önemlisi, bir radyo tek yönlü değil. Siz yoksanız biz eksiyiz efendim. O yüzden isteklerinizi, mesajlarınızı, selamlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp istek hattımız 542-424-8950. Hani ben türkü çalıp geçmeyeceğim. Sen hangi türküyü yazarsan yaz. Hani kısaca içine oturan, böyle hikayesi olan türküleri sizlere de aktarmaya çalışacağım. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eda Doğanay, O Da Yansın eserini sizlerle bir buluşturalım efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum hepinize.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Hep söylüyoruz ya, ben yanıyorsam o da yansın. Eda Doğanay da bunu çok güzel bir şekilde söyledi. Zaten sözümüzüydü. İbrahim Dizle'ye ait olan çok kıymetli bir eserdir. Şimdi ise Maral'ın bence bugüne kadar söylemiş olduğu en kıymetli eserlerinden bir tanesi. Kendi ismini taşıdığı Maral'ın adlı çalışmayı buluşturalım sizlerle. Hoş geldiniz tekrardan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattına bize ulaşabilirsiniz. Maral Maral'ımla sizleri baş başa bırakalım.

Gönlüme gel. Maral'ın bu çok güzel parçası, gerçekten çok seviyorum ben. Hani bu türkü tadındaki bir şarkı diye de geçilebilir aslında ama son yıllarda özellikle genç dinleyicilerin gönlünde tat kurdum. Modern bir yorumla sunulsa da özünde derin bir hasret, özlem ve aşikane bir yalvarışta taşıyor. Özellikle gözleri karaya benzeyen, gözleri karalım diye hitap eden sevgiliye sesleniş bizlerle birlikteydim. Evet, Maral sesinden Maral'ımı dinledik.

Evet, kimileri kara gözünü görmek için yalvarır. Kimileri de böyle Nevin Doğanay gibi benim seni görmem lazım der. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

eser gerçekten çok net bir ihtiyacı söylüyor görmek. Bir kere yüzünü görmek. İnsan içindeki özlemi birebir anlatmıyor muyum? Gerçekten bakın, aşk soyut değildir. En çok somuttur. Sesini duymak değil, mesaj atmak değil, sadece görmek.

0: kollarıma sarmam lazım.
1: Evet, Nevin Doğanay'ın o içten duygulu sesle yorumladığı bu parça inanılmaz güzel bir eser. Derin bir yarayın kapanmayışı, böyle çıldırmış gibi bir hasret. Sevdiğini kollarına sarmadan duramama hali. Yani tam bir gönül yangını sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi ise Fatih Buldurlu gelsin efendim. Yan deli gönül yan. Çok kıymetli bir eserdir bu da. Efendim, ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Selamlar tüm Kocaeli'ye. Ben baş askerden Burak. Askerden yeni terhis oldum. Hasret bitti ama efkar bitmedi. Yemen türküsü çalın da memleket özlemi geçsin. Armağan olsun tüm askerlerimize. Kolay gelsin Berna ablacığım demiş. Canım benim sevgili Burak, öncelikle yani ailene kavuşan için ben de çok mutluyum gerçekten. Hani vataniye görevini gururla taşımış olmanın verdiği bir ağırlık da vardır. Ne mutlu sana ve senin gibilere. Vallahi biz bütün yüreğimizdeki o vatan sevgisini, Mehmetçiğin yiğitliğini, o nöbetteki o soğuk geceleri, hasreti ve kahramanlığı anlatan eserleri de yer veriyorum ara ara. Tabii ki her zaman baş göz üstüne. Bakın, asker Türkleri efkar dağıtır, göğsü kapartır, gözleri yaşartır ama en önemlisi de bizi birleştirir. Şimdi sizlere sevgili dinleyicilerim, vatan için canını içe sayan yiğitlerimize, sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiklerimize armağan olsun diye bir sürü böyle eser hazırladım. Hiç merak etmeyin, çünkü bu türküler Çanakkale'den Yemen'e, Kore'den bugüne uzanan destanımızın sesi. Hani diyoruz ya, analarımızın duaları, babamızın gözyaşları, eşlerin bekleyişi, çocukların baba ne zaman gelecek sorusu. Hepsi bu namelerde gizli. Sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, bu türküleri dinlerken bir dua edin nöbetteki evlatlarımıza, kardeşlerimize. Onlar bizim için uykusuz, onlar bizim için bekleyişte. Onlar için dua edelim. Vatan sağ olsun, memleketçik sağ olsun her zaman. Hadi bakalım, mendilleri de hazırlayalım, ne dersiniz? Vatan aşkıyla dolu güzel bir yayın bizlerle birlikte olsun. Özellikle Yemen türküsü sevgili Burak kardeşime derman olsun. Hoş geldin sevgili Burak'cığım, sefalar getirdin. Bu arada bununla alakalı bir mesaj daha aldım. Şöyle diyor: merhaba sevgili Radyo Çağdaş, Gölcük'ten Ece ben. Babam askerdeyken hep bu türküleri dinlerdi. Bugün neredesin sen? Neşet Ertaş'ı açın da babama da bir selam olsun, tüm Mehmetçiklere. Allah yardımcıları olsun yiğitler. Hasret bitmesin ama vatanımız hep güçlü kalsın demiş. Teşekkürler Ececiğim. O zaman senin içinde neredesin sen türküsünü yayınlayacağım. Hiç merak etme. Hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz.

soruna deyince gerçekten ben de böyle hasret, özlem, geçmişin umutlarını kanatlarını yükleyip uçan turnalar. Nereye uçar turnalar, nereye gider gökyüzü diye sorarken içimiz sızladı gerçekten. Ama aynı zamanda teselli de buluyoruz bakın. Ben bunu gerçekten sevgili Burak'a derman etmek istedim ve tüm asker kardeşlerimize. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bizler her zaman buradayız. Her zaman duacınızız. Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin inşallah.

güzel bir eser istiyorum sizlerden. İçimi ferahlaması lazım Berna Hanım, anladınız siz. Sesiniz ilaç gibi geliyor. Teşekkürler Radyo Çağdaş, iyi ki varsınız. Oh mis gibi bir yayın demiş. Çok teşekkürler sevgili Mehmet. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler sevgili Mehmet. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Hani bu saate kadar çalışmak da gerçekten dile kolay değil. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Çokça selamlar olsun. Bir de benim bir Fatma teyzem var. Onun da mesajını birazdan yayınlayacağım ama bir Cem Karaca'yı dinleyelim. Sevgili Ayşe'nin doğum günü de tekrardan kutlayalım. Elif'e derman olsun. Sonrası yine buralardayız. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibi.

Evet efendim, Cengiz Özkan Oy Akşamlar eseriyle bizlerle birlikte oldu. Gerçekten çok kıymetli, çok kadim bir eserdir bu. Tabii Cengiz Özkan yorumuyla da bambaşka bir hale büründü. Şimdi ise İsmail Altunsaray, güzel bir bozlak havası bizlerle birlikte olsun. İncidir adlı albümde seslendirmişti Kız Senin adlı çalışmayı. Hadi birlikte kulak verelim. Bu eser Karacaoğlan'a aittir ama İsmail'in Altunsaray düzenlemesi ve yorumlaması gerçekten türküyü bambaşka bir boyut kazandırmış. Hadi kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Gerçekten sevgi, saygı, rahmetle yad ettiğimiz çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi Aşık Mansonlu Şerif'e ait işte gidiyorum çeşmesi yığım türküsünü yorumladı. Evet, bu unutulmaz parça Aşık Mansonlu Şerif'in o muhteşem sözlerinden doğmuş bir halk türküsüydü. Yani Edip Akbayram'ın o derin içten protest ruhuyla yorumlanmış hali gerçekten çok muazzam. Yıllardır milyonların dilinde ve yüreğinde, hani dağlar sıralansa da gidenin arkasına haykırılan o ses, derdin sermaye demeye de kalmıyor efendim. Hep diyoruz ya, böyle gidenin arkasında kalan acısını, bahtsızlığımızı, karanlığımızı, o hasreti, özlemi, çileyi hep türkülerimizle gidermeye çalışıyoruz.

Efendim, Türk halk müziğinin yani benim için duayenlerinden bir tanesini sizlerle buluşturmak istiyorum, Bediye Akartürk. Evet, Yeşil Başlı Gövel Ördek türküsü. Özellikle 55. sanat yılına özel bu eseri yayınlamıştı ve okumuştu. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası buralardayız. Ertuğrul Bey, size de çok çok selamlar olsun. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Varsa isteğiniz lütfen yazın başım gözüm üstüne.

0: çekmek.
1: Şimdi biraz ağır türkülerden gidelim diye bir mesaj aldım şimdi. Ben de sizi mi kıracağım ya? Tabii ki de başım gözüm üstüne. Şöyle ağır türkülerden gidelim. O zaman bir uzun hava yayınlayalım, ne dersiniz? Bir Özcan Türe'ye eskisi gibi desin, 2018'de çıkarmış olduğu güzel bir uzun havayı buluşturalım. Hemen sonrasında Ali Rıza Gültekin, istemem diyor bakın evimin önünden. Evimden gurbete çıkmak uzun havası bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralarda sizlerle birlikteyiz. Bir Özcan Baba'yı dinleyelim, sonrası buralardayız.

Ali Rıza Gültekin hocamı da gerçekten çok severim. Neyla adlı albümünde seslendirmişti bu uzun havayı. Hani gurbet saati diyebiliriz aslında Radyo Çağdaş'ta. Evinden ayrı düşenlerin, memleket hasretiyle yananların, istemem diye haykıran yüreklerin namesiyle dolup taşıyor bu türküde.

çok güzel bir mesaj aldım efendim. Onu hemen sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Merhaba Radyo Çağdaş Körfez'den Selim ben. Eşimle tartıştık az önce. Barışmak için de Mihriban Türküsü'nü armağan ediyorum. Musa Eroğlu versiyonu olsun lütfen demiş. Özür diliyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Dinleyicilere de selam olsun. Ya ne kadar içten frekans olduğumuzun farkında mısınız acaba? Gerçekten. Yani hasret çeken, gurbet çeken, özlem duyan, ne bileyim aşkını dile getiren, özrünü dahi bu frekans üzerinden dileyenlere çokça selam olsun. Ne kadar bir içten candan bir kitlemiz var bizim. Gerçekten çok mutlu oldum. Uzman Musa Eroğlu yorumuyla gelsin. Ben biraz önce Anadolu Rock versiyonuyla aslında sizlerle buluşturmak istedim ama mesajı da okuyunca şöyle bir kala kaldım. Sevgili Selim, eşinle tartıştın, anlıyorsun, özür de diliyorsun da eşin de bana bir mesaj atsın, ne dersin? İsim yazmamışsın ama benden çokça selamlar olsun o kıymetli eşine. Bu arada aşkınız da var olsun, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Efendim ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

tabii şimdi Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından biri olan Musa Eroğlu'nu yorumlattırdık. Şimdi ise Arif Sağ olmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Yol ver dağlar türküsü bizlerle birlikte olsun. Yahya Kaptan'dan Ahmet. Annemin hasta olduğu günlerdi. Yol ver dağları dinlerdik beraber. Bugün annemi derman ediyorum. Sesini duyunca gülümser belki. Teşekkürler Radyo Çağdaş, duygulandırdınız beni demiş. Yahya Kaptan'a çokça selamlar olsun sevgili Ahmet. Ne güzel ki anneniz iyileşmiş. Rabbim tüm şifa bekleyen hastalarımıza da bu umudu nasip etsin. Keza benim anneme de inşallah. O zaman Arif Sağ'dan gelsin efendim, Yol Ver Dağları adlı çalışmayı buluşturalım sizlerle.

Şu bağlamayı iyi dinleyin. Gerçekten bağlamının telleriyle dağları inleten, yüreklere yol atan hocam bir başyapıttır bu. Düşünsenize, hasret çeken aşık dağlara yalvarıyor. Yol ver dağlar, yol ver bana. Gönül yâre gitmek ister, gözler yaş dolu. Hepsi bu türküde toplanmış. Dinlerken yollara düşerseniz dağlar açılır önünüzde. Hasret hafifler belki biraz.

0: yarım.
1: Perişanım ben. Gerçekten Cengiz Özkan'ın yani manifestleşmiş bir eseridir bu. Çok da severek dinlediğimiz. Derler ya böyle. Vallahi ben Kocaeli'den gündüzü aydınlatan, yüreklere şalk vuran türküyle karşınızda oluyorum her seferinde. Derler ya karlı dağlar, üşüyen yolcu, uykusuz geceler, hasretin derin hali bu namelerde saklıydı.

Evet efendim, şimdi ise sizlere güzel bir Özgür İlter çalışmasını buluşturmak istiyorum. Son dönemlerde en çok dinlenilen, en çok istek alan eserlerinden bir tanesi. Turnam Avaz ile döner, aman aman türküsü bizlerle birlikte olsun. Selçuk Bey bizleri dinlemekteymiş. Selamlar olsun size de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu türküyü size armağan etmek isterim müsaadenizle. Bu arada kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için çokça teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

sahipleri, gurbet ellere selam olsun. Evet, Radyo Çağdaş'ta Kocaeli'de efkarlarınızla birlikteyiz efendim. Gene buralardayız sizlerle birlikte. İstek ve mesajlarınızı. Berna Hanım, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum Kocaeli'den. Erkan Barçım demiş. Yayın akışı süper. Radyo Çağdaş bağımlısı olduk. Arabayı birinci ilk emniyet kemerini takıyoruz. Sonra Radyo Çağdaş'ı açıyoruz. Açık konuşmak gerekirse emeği çok çok büyük saygımız var ama 2 saat yetmiyor bize. Mümkünse Anatolian Rock grubundan Dağlarına Dargınım türküsünü güvenlik personel amirleri Mehmet Verim, Nail Toprak, Cengiz Özalp ve İrfan Özcan, Dubai Port güvenlik personellerine ve evyap temizlik personellerine derman ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çokça teşekkür ediyorum bu arada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani ben aslında 2 saat yokum. Ben saat 11'de başlayıp 5'te bitiriyorum. Çünkü diğer programların da başındayım, hiç merak etmeyin. Sadece konuşmuyorum. Ama sizlerden gelen istekler saat kaç olursa olsun direkt yayınlamayı da özen gösteriyorum. Onu da bilginize sunarım. Size de çok teşekkür ediyorum. O kıymetli vaktinizi ayırdığınız için işçi emekli büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Selamlar olsun hepinize. O zaman Dağlarına Dargınım sizlerle birlikte olsun. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Hani Anadolu'da yerlerinden edilen, yurtlarından koparılan insanlar vardır ya, işte aslında onlara yakılmış bir ağıttır bu. Ne derseniz deyin, insanların sistemini taşıyan bir ağırlık oluyorsa o türküde insanın içinde delip geçebiliyor. Evet, Anatolian Rock Reborn versiyonunda o klasik isyan ve modern bir enerjiyle yeniden nefes aldı. Sevgili Erkan Bey'e ve tüm dostlarına derman etmiş olduk. Yani dağlarına dargınım derken adaletsizliğe, haksızlığa ve içinden biriken sesedir aslında. Ben seni bir türlü unutamadım eseriyle şöyle kapanışımızı yapalım, ne dersiniz? Evet, bugün de bir yayının sonuna geldik Çağdaş ailesi. Saatler ilerledi, türküler konuştu, kimi zaman gördük, kimi zaman içimize dokunduk. Ama şunu bir kez daha gördük ki türkü sadece bir ezgi değil, bir hafıza. İnsan içinde sakladığı ne varsa bir yerden yakalayan güzel bir dil. Evet, bugün burada paylaştığımız her eser biraz hasret, biraz sevda, biraz da memleket kokusuydu. Çünkü türküler bizim ortak kalbimiz, ne kadar uzak olursak olalım aynı sözde buluşabiliyoruz. Evet, Radyo Çağdaş sadece bir frekans değil, bakın hep söylüyorum, gazeteyle, sanat akademisiyle kültürü yaşatma gayretinde büyüyen bir aile. Yani bu vizyonun bir parçası olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Yani ayrıca bu ailenin en kıymetli parçası da sizsiniz. Mesaj atan, istek yollayan, sessizce dinleyen herkes. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı samimiyetle yine buradayım. Kalbinizi çok fazla yormayın, türkülerden uzak kalmayın efendim. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni.